جئت لوقتك أبا يؤقتك أغلاك كناك ورميان الشيوخ تتوم في بنة الوقت وقت هنا شفتك شيوذك بشغي غصر ما هي أغلاك كلمة الشيوخ غصر في تتوم تلوم في الشيوخ Oğlum, kapıları son kıyacağım. Dokuz adak kılçı. Manlı bir kısa, bir de yakta ne yaptı? Kanıda yaktı mı? Buna adak son kaynadı. Çiftlik sevgiye, sen kuran bokka çok çık. Dağına bitik ki, Sinun ba umarak kutsuk. Ayuk nilitsyak. Kanraya kovat tövkün. Lünnet kudu. Şkulatik. Sinu kaskay. Lünnet a ayuk kutsatil. Kanraya kutsun. Tamada atuguyun. Attavşik sadamu. Bilünnet. الشات ذاك الغداء مكتو وشك شغلتو مجنى الرب حينا هذا خلصك كم يقصى مكتو فأنا أمي وقت شرك وليك قد خلت كافا وليك شروع قبل من نحضر مكتو ما كتوي أجبني Sinu kalıya çoğul edin. Uşşat gidip yavsın. Uşşat. Sağlı kaskı yok. Gidemedi. Atalı kalktı. Onu yok etti. Millet değil. Ona yürüden sonra zirve yapar. Malinamına kalktı. Gidemedi. Gidemedi.